senin kaçtım uyu. Demar ya kapatayım diye kanem utayım diye kapatayım diye kanem atayım diye kapula ya uyu uyuna. Ah senin kaçtım uyu. Demar ya kapene tutuyu tanem tutuyu tanem kukuri muya. İte kar mavatuya mana şey kar yumay kar.

Senin kaçtı mı yok demar ya kamati diye kane muti diye kapa kamati diye kade mati diye kapula ya uyu mu yuna. Aha senin kaçtı mı yok demar ya kane tutu itane metu tutu itane kukuri mu ya ite kar mavat mu ya mana şey kar yumay kar.